Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Tinglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 20 may chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdinki soat 1, Urumchi vaqti tushdinki soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdinki soat 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdinki soat 4-dan 5-gacha bo'lgan aralikda Turksat 3A, Turksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkayı bir vasıtan yalaysa. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe. Örümcü vakti etken saat 8'den 9 kuşu boğan aralıkta sünni emrahı ve internet arkayı anlıklı buldu. Hürmetli radyo anlıkçılar. Anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberler, uçurik, çigra alkıgan milli tenterbiyatçilerimiz kadarlık programıla bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bana bildi bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıkarı'yı riyasetçilik kılımın.

Radio oglukçy aziz garandaşlar, emdi haberler anlaşsylar. Bugünkü moim haberlerimizden tepsili mezmundur tüvendikçe. Suriyanın Demişik şehirde ölüm vakası gelip çıkan bir abdumobil partlaş vakası yüzbedi. Bihaterlik güçleri Okşaş rayında başka bir abdumobil korulaştırılgan bombanın partlanıştın ilgiri aldın iliş üçün derhal hareket köttü. Sana haber agentliğinin bildirişçe Demişik'teki bir müdafiye ministerlik binasının yakınında meydan gelgen partlaşta bir Suriye askeri hayatına ayrıldı, bir neçe asker yaralandı. Suriye Müdafiye Ministerliğinin Taratko ve Alaka Bölümü Seyşembi günü Sanağı Begen Bayanatı da bir armiya kısmının Demişik'nin Bağıp Şarkı rayonundaki ministerlik binalarından birinin yakınında partlatış için tayarlanan bir partlatkıç üskününü tapkallıkını bildirdi. Menbenin aşkarlaşıcı bekaterlik güçleri üskününü bir taraf kılış ve veyran kılış için derhal arılışıp tek şügen. Okşaş rayonundaki başka bir abdumobil bombasının partlatılışı neticesi de bir asker ölüp bir neçe asker yaralanan. Demişik'teki tiz yardım ve ciddi kutkuzuş mülazimetleri müdürü Necip El Nasan, El İhbariye televizyasiye partlaştı bir kişinin ölüp 12 kişinin yaralanganlığını etti. Bu terörlük hücumunun mesuliyetini hiç kandak guruh öz üstüge almadı. Veka Başar Esed'nin 24 yıllık hükümranlığı, 2024 yılının ahırlarda ahırlaşkan denkin, vazifeye olduğun yeni Suriye hükümetinin memleket miktiyası da bekaterlikini çığın tışkıtırışı vatkan bir mezgildi meydan geldi. Prezident Ahmet El-Şara 2025 yılı yanvarda vazife başlayan idi. Hürmetlik radyonlukçular, Trump'ın Xitay qıyğan mühim ziyaretinden keyin bu qetim Putin Beijing'da Xi Jinping bilen görüşdi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Xitay devlet reisi Xi Jinping paytaxt Beijing'da soda, energiya hamkorligi ve İran qartılgan uruş meselelerini muzakere qilish üçün halkalıq sohbetlerini ilip bardı. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Amerika-İran uruşu jarayanında Xitay rahbiri bilen ali derecelik görüşü ilip beriş üçün bu devletni ziyaret qilishidan birkaç gün keyin bu qetim Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen Xitay bilet

رئيس شي جين بينغ بيجينغ دبر يجيم بولدى. بوتين خلق چون قرطاي زالى ألدى دا ئۆتكۈزۈلگەن رەسمىي مۇراسىم بىلەن قارشى ئېلىندى. Arkadan Xi Jinping bilan iki taraflik söhbət götdü. Söhbətin gün tərtibində iki taraflik münasibətlər, savda, Amerika-İran urushi, enerji əmkarlığı və Ukrayna toqunuşu oxşar məsələlər urun aldı. Putin'a 5 müavin baş minister, 8 minister və savda sahələrdən təşkil tapqan bir heyət həmrab oldu. İki rəhbərinin söhbətdən kin ortaq bəyanat elan qılışı və türlü kilişimlərə imza qoyuşu kütülməkdə. İki dövlət oturusunda enerji əmkarlığının çünkürülüşü kütülüb atqan bir peyddə soğudun inşallarını cizimləşdiriş ya ki, məlum dərəcədə yuxarı kötürüşmü müzakir qılınıdı. Rusiya prezidenti Kinçə Xitay başministri Li Qiang ilə iqtisadi əmkarlığını müzakir qılış üçün görüşüdü. Bu ziyarət iki dövlət oturusundakı yaxşı xoşnudacılıq və dostluq əmkarlıq əhdnaməsinin 25-ci illiqə doğru gəldi. Rusiya bilan Xitoy o'rtasidagi ikki taraflik savdo 2023 yilda 240 milliard dollardan oshib ketgan bo'lib, Xitoy hozir Rossiyaning xom neft eksportining taxminan 50%ini sotib olmoqda. Hurmatli radioyonlovchilar, Yevropa Ittifoqi Amerika Sovet kelishimini to'liqlash uchun fikr birligi hosil qildi. Yevropa Ittifoqi organlari transatlantik savdo Boğuşçısının bazı kısımlarını yolu koyuşu kartılığan iki belgelimi üstüde vakitlik bir gelişim hasıl kıldı. Avrupa İttifakı organları 2025-2021 Ağustos'taki Avrupa İttifakı Amerika Ortak Bayanatı'nın tamujini bici bile münasebetlik amillerini yolu koyuşu kartılığan iki belgelimi üstüde vakitlik bir gelişim hasıl kıldı. Bu transatlantik soğudu boğuşçısının bazı kısımlarını resmileştiriş ve iki şirik oturusundaki iktizadi bağlanışlarını küçeytiş yönelişte taşlanan mühim bir kadem sübdet görülmekte. Avrupa İttifakı Kenşi Riyasetçilike ve Avrupa Parlament oturusunda asıl kılınan gelişim, Avrupa İttifakı bilen Amerika oturusunda tihimi mukim ve aldığın mülçerlikli olduğun soğudu münasibetin teminleşini hem de Avrupa İttifakı'nın iktizadi menfaatlerine tehditlik kalan ahvalda bununla zürür cevap kaytırışını təminle edilen kapaletlerini kurup çıkıştı maksat kılıdı. Münasibetlik ilan kılınan bayanatı Karaganda tüncü belgeleme Amerika'nın sanat malları üstündeki kalgan tamujunu bajlarını emelden kaldırdı. Ve baj planları bilen muayyen deniz mahsulatları hem de nazik bombağın yüzdeklik mahsulatları üstündeki itibar belirgen tamujun bajlarını yüzü çıkan halda bazı Amerika eksport mahsulatları için itibarlı kolaylık nikana itidi o. İkinci belgelim olsa pişiklap işlengen logistikini yüzü çıkan halda bilambılık importuğa kullanıldığın tamujun bajlarının tohtutturuluş müddetini uzartıdı o. Bu kıtımlık kilişim kanuni ve teknikilik cihattin ahır kaltı kagendinkin hem Avrupa İttifakı Kinişi hem Avrupa Parlamenti terpidin resmi testiklanışı gerek. Belgelemeler resmi gizli ilan kılınandın bir gün kiyin küçgüyü bozuldu. Yılanbılık bilen münasibetlik tedbir 2025 yılı 1. Ağustos'tan başlap 72 kartılığın halda arkaya inip kullanıldı. Hürmetli radyonluğçular, Taşkı İşler Ministerliği Gresiya özü sadırqıya vəhşilik cinayetlerinin üstünü yipşik tirşivatı da o dedi. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği Megali İdiya xiyalını əməlgə aşırış üçün başlayan işğaliyet təşəbbüsü məqlub boğan Gresiyanın Türkiye'ye qartılığan asassız punluq davasını gün tərtib gəltürüş arqılıq özü çəkkən məqlubiyet və sadırqıya eğir vəhşilik cinayetlerinin üstünü yipşik tirşivatqallıqını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği Gresiya'da 19. Mayıs'ta ötkizilgen bazı faaliyetler ve kılınan bayanatlar hakkında yazın bayanat ilan kıldı. Bayanat da mundaq değildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurgucusu Uluğ Rahber Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Gresiya'nın onu terkibide boğan işgaliyetçi güçlerine karşı milli güreşini başlayan tarihi 1919 ile 19. Mayıs Türk Milleti Terpidi'nin Atatürk'ün Esleş Yaşla ve Tenerket Bayramı dairesi de kızgınlık bilen tebriklen geldi ki yetküzüldü. Gresiya 1994 yılı punluk davasıga münasibetlik milli seviyede kabul kıygan kanun tüzümleri bilen dövültümüzge karşı kanuni asaslı mehrum davalarını otturu koymakta. Bu asassız davalarını
qo'rqmasdan uzluksiz kengaytirib, bularni Ma'rif ministrligining uqturishi bilan mamlakat miqyosidagi boshlang'ich va o'rta maktablarda ballarga dars qilib o'qitmoqda. Megali idea xiyolini amalga oshirish uchun boshlagan ishg'oliyat tashabbusi mag'lub bo'lgan Gresiya davlatimizga qaratilgan asossiz bunliq da'vosini kun tartibga keltirish orqali o'zi chekkan mag'lubiyatni va sodir qilgan ig'ir vahshiylik jinoyatlarining ustini yopishib ketishmoqda. Yunan armiyasining sodir qilgan urush jinoyatlari va qilgan zo'ravonliklari ittifoqdosh davlatlar tekshirish komiteti doklatlarda va Lozan tengchilik ahdnomasining 59 moddasida xotirga ilingan. Gresiya doiralari siyosiy andishalar bilan tarixni qalamqon ishlatishdan voz kechirishi va 1821 yildagi Tripolicha 40 yildan boshlab turklarga va boshqa etnik guruhlarga qarshi sodir qilingan vahshiylik jinoyatlari bilan birga 1919 yil 15 mayda Izmirning ishg'ol qilinish tashabbusi bilan boshlangan va g'arbiy anadoldagi turklarga hamda boshqa etnik guruhlarga qarshi ilib berilgan zo'ravonliklarni eslash kerak. Gresiyani haqiqiy burmalab tarixdan dushmanlik chiqarishning o'rniga ikki taraflik munosabatlarimizni tinchlik va hamkorlik ichida taraqqiy qildirilgan bir potsiya namoyon qilishga chaqiramiz, dedi.

0: Selamat konuklar, Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
1: Hürmetli radyonluk kardeşler. Katar Hormuz Boğazı'nın hazır şekilde takılışı halkara kanunluğa fütülde hılap dur dedi. Taşkı İslam Ministerliği bayanatçısı Macit El Ensari, payitaht Doha'da ötkülgen metbuat yığınıda rayondaki yakın terakkiyatlığa ait bayanatladı buldu. Katar Hormuz Boğazı'nın takılışının halkara kanunluğa hılap işgeliğini eskerttip, İranlı özü çıkan hiç kandak devletinin deniz katnışını tosup koyuş hukukunun yokluğunu bildirdi. Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Macit El Ensari, payitaht Doha'da ötkülgen metbuat yığını da rayındaki hatarlık ciddiçiliknin hel kılınışı, söhbet ve diplomatiyatın ütüdüğallıkını takitildi. Pakistan ilip beri vatkan vasıtçılık terişçallıklarını kollaydıgallıkını ihbar edildi. Ensari, Katar Başministeri ve Taşkı İşler Ministeri Muhammed bin Abdurrahman El Sani'nin bu vuruş tohtuşunun davamlı şimakistide koyuk diplomatiyelik uçuşları boğallıkını yetküzdü. Ensari, Hormuz Boğazı'nın hazır şekilde takılışı halkara kanunlara fütülde hılaptır ve bunu kabul kıyılı bulmaydı diyen sözlerini işletti. Katar'ın halkara kanunla dair işte Hormuz Boğazı'nın bekater ötüş hukuku ilişkilik netkan Ensari, Doha hükümetinin Boğazı'nın kontrolü münasebetli keçkandak yeni belgeleminin terepdarı emeslikini bildirdi. Ensari, Katar emiri Şeyh Temim bin Hammad El Sani'nin Amerika Prezidenti Donald Trump'ın özü çıkan halkaralık rehberler bilen kıyan uçuruşlarda Hormuz Boğazı'nın deniz katnışıga içilişinin ehmiyetini tehditli gelikine çıkarıldı. Rayon devletlerinin yakın mezgillerde yüzbegen herbi ciddiçilikke kayıtıp bir işini halamaydıgallıkını bildirgen Ensari, mavcut uruş doktuşunun kovuluşunun barlık taraflarının aldın kısipideki mühim işgellikini. Ve Katar'ın nişanı mı fakat vakitlik bir uruş tohtuşu emez, belki rayon karakterlik, bekaterlikini temin edilen daimlik, sicil bir hel kılıç çağrısı işgeliğini ihbar edildi. Pakistan itekçilik edeki vasıtçılık müsabisiyle karta bu baskışkata ümit var, ya ki ümitsiz baha bir işin mümkün emesli kentil gağansari, diplomatiyelik hel kılıç çağrısının kullanışını devamlaştırdığını etti. Hürmetlik radyonlukçular, Trump Amerika'nın İran bilen boğa vuruşunu intayın tiz sürette ahırlaştırdığını etti. Amerika Prezidenti Donald Trump Amerika'nın İran bilen boğan vuruşunu ahırlaştırış için tiz sürette alg ilgirli avatkallıkını etti. Trump Aksaray'da belgen bayanatı da bu vuruşunu intayın tiz sürette ahırlaştırmış. Ula kilişim tüzüşke intayın kız kovatıdı ve veziyetten cak toydu. Minacı biz bunu intayın tiz bir taraf kılımız. Ulanın yadro kuralları bulmaydı. Bu işini intayın güzel bir şekilde el kılımız dep ümit kılımen dedi. Hürmetlik radyonluğuşuyla. Sakçıla San Diego İslam Merkezindeki kurallı kucumlarının tüpe öylerden köp miktarda kural kolu çüşüydü. Dairle San Diego'daki bir mescitte 3 kişini öldürgen yaş kurallı kucumçula bilen ala kadar öylerden 30'dan artık kural ve bir tane okya, yaçak, arbalet, müsaadir kılınlıkını cizimleştirdi. Federasyon Tekşif İdaresi FBI'nin San Diego Meydan İşkansı Mesul Alaydı Kadimi Mark Rimley'nin bildirişçe kanun icra kıyıcı kuşla gumandarla bilen münasebetlik üç öyle tekşürüş buyruğunu icra

kalan. Hem de iki caydın köp miktarda tapanca, mültek, av mülteke, ok doğru, taktikilik, cabdukluğa ve elektrolik boyumlarını kolu geçiyor. Yani. Örmetlik radyonlukçıda, Birleşken Devletler Teşkilatı yadro örgününün başlıklı, Birleşme Arap Emirlikleri'ndeki bir esliha kılınan uçuşsuz ayrıpla hücum edinken, iğir radyasiya harbi hakkında agahlandı. Birleşken Devletler Teşkilatı yadro nazaretçilik örgününün başlıklı, Birleşme Arap Emirlikleri'ndeki Barakah yadro elektrik stansiyasına kılınan bir vasıtı bir hücumunun iğir radyoaktiflik akıbetlerini getirip çıkışı mümkünlükten agahlandı diye. Mezgür esleğe nişan kılınan en ahir kuşkusuz ayrı pılavucu müdünkin Birleşken Devletler Teşkilatı Hepsizlik Genişliğinin ciddi yığında söz kıyan Rafael Grossi vaziyetinin intihayın endişkılarlık hikayelikini etti. Hürmetli radyonlukçuda Birleşken Devletler Teşkilatı doklatçısı İsrailiyeni Pelestinlik tutkulluğa karatkan kopal muameli meselesi de eğer pervasızlık bile eğitildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kıyneşki karşı duruş alay doklatçısı İsrailiyeni Pelestinlik tutkulluğa insanperverlik muameli kılıç meselesi de eğer pervasızlık görsetti edip eğitildi. Hem de 2023-2027 Oktyabr'dinkin yol koyulgan ciddi halet tedbirlerinin kullanı kıyneş, cinsi zoravallık ve kanunsuz ölüm kalpige düşer kıyalık hakkı da agahlandırış verdi. Dokulatçı Alice Jail Edwards, Seyşem günü belgen bayanatı da İsrailiyanın tutkun kılıç uğurlarına ağır derecede kaltekleş, tok veriş, peyin şaraitlerde tutup duruş, uykusuz kaldırış, aç koyuş ve uzun müddet yalgız kamerde tutup duruş katarlıkla ala kadar davalarını etraflık otturuğu koydu. Hürmetlik radyonlukçular, yukarıda haberle anıldığında.

0: Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. Programmamizga xush keldinglar. Bugun biz sizlarga turk futbolining dunyo sahnasida parlak iz qoldirgan mahirlardan birini tanishtiramiz. Top kontrol qilish, top ilib minish mahorati va futboldagi aql parasti bilan alohida ko'zga ko'ringan Diego Simeonening Atletico Madrid komandasida butkul Yevropani hayron qoldirgan, Barselonada Messi, Neymar va Suarez bilan bir maydonda to'p tepgan bu mahir Arda Turandir. Qanamisa Bayram Pashaning tar ko'chalaridan La Liganing parlak chiroqlarigacha, u yerdan mashqovlik o'rindiqidagi yangi zafarlargacha so'zilgan bu o'zgacha hikoyaga quloq solaylik. Arda Turan 1987 yili 30 yanvar Istanbulning Bayram Pasha nahiyasida dunyoga kelgan. Futbol hayotini 10 yoshida o'zi tug'ilgan Bayram Pashaning Oltin Tepa mahallasidagi havaskorlar klubi Oltin Tepa Makal Sportda boshlagan. U kichik vaqtimda tar ko'chalarda do'stlarim bilan o'ynagan futbol to'p o'ynash texnikamni va pas berish qobiliyatimni yetishtirdi deb qaraydi. U 2000-yil yili Galatasaray yoshlar komandasiga tanlandi va futbol dunyosida nomi tanilgan Georgi Hagenning qo'l ostida tarbiyalanib, to'p kontrol qilish va futbol aql parastini yuqori ko'tardi. Arda Turan 2004-yil yili 5-chi musobaqa faslida Galatasaray asosiy komandasiga kirdi. 2005-yil yili 6-chi musobaqa faslining 2-chi yarmida tajriba to'plash uchun Manisa Spor almashdi. Bu mazgilda musobaqalarda Manisa Spor formasi bilan 2 to'p kirgizdi. U Galatasarayga qaytib kelgandan keyin tezlar komandadan kam bo'lsa bo'lmaydigan a'zosiga aylandi. U 22 yoshida 2009 yili 10-chi musobaqa faslining oldida Galatasarayning kapitani bo'ldi hamda ilgari Matin Oktay bilan Hagi kiygan 10-chi nomerli kiyimini kiydi. Galatasaraydagi oxirgi 4 yilda qoldirgan ta'sirli ish izlari bilan Ispaniyaning Atletico Madrid klubining diqqatini tortgan Arda Turan 2011 yili avgustda 12 million yevroliq yetkirish haqqi bilan Atletico komandasiga almashdi va shu mazgilda Turkiyaning eng qimmat sotilgan futbolchisi degan nomga erishdi. U Atletico Madridda 4 musobaqa pasi jarayonida 178 rasmiy musobaqaga qatnashib 22 to'p kirgizdi. U to'p o'ynagan komanda Yevropa birlashmasining musobaqalari, Yevropa lavha talashish darajadan tashqari lonqisi, Patsiya lonqisi, La Liga va Ispaniya darajadan tashqari lonqisi bo'lib jami 5 qatim chempionlikka erishdi. Bu muvaffaqiyatlarning ichida ikkisi eng ko'rinarli edi. 2011 yili 12-chi musobaqa faslidagi Yevropa birlashmasi hal qilg'uch musobaqasida Atletik Bilbao'ga qarshi Falcao'ga pas chiqarib berib, lonqaga erishishga to'pi qo'shildi. 2013 yili 14-chi musobaqa faslida Barselona va Real Madridning hukmronligini tarmar qilib, La Liga chempionligini qo'lga keltirgan Atletico'ning eng muhim mahirlaridan biriga aylandi. 2014 yili Guardian gazetasining dunyodagi eng yaxshi 100 futbolchi tizimligida 38-chi o'ringa tizildi. Bu tizimlikda Turkiyada tug'ilgan birdan-bir futbolchi edi. Arda Turan 2015 yili 41 million yevro, ya'ni 34 million yevro muqim haq va 7 million yevro mukofot bilan Barselona komandasiga almashdi. U turk futbol tarixida shu kungacha eng qimmat baholiq yetkilish rekordini yaratdi. U Kataloniyadagi Danlo komandasiga almashgan dastlabki oylarda yetkilish cheklamasi sababidan maydonga tushmagan bo'lsa-mu, maydonga tushgandan keyin zo'r ta'sir qo'zg'aydi. 2016 yil 7 dekabr chempionlik birlashmasida Borussiya Mönchengladbach komandasiga qarshi maydonda Barselona tarixida 6-chi qatim hat-trik, ya'ni bir maydonda 3 to'p kirgizgan to'pchiga aylandi. Bu tizimlikda ismi bor futbolchilar Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Eto va Neymar edi. U to'p o'ynagan Barselona komandasi Yevropa lavha talashish darajadan tashqari lonqisi, dunyo klublar lonqisi, La Liga, Patsiya lonqisi va Ispaniya darajadan tashqari lonqisi bo'lib 5 chempionlikni qo'lga keltirdi. U Ispaniyada to'p o'ynagan 6 yilda jami 10 lonqini egiz ko'tarib, turk futbolchilari ichida Yevropada eng ko'p lonq olgan to'pchi degan nomga erishdi. Arda Turan davlat komandasida 100 maydon musobaqasiga qatnashib 17 to'p kirgizgan. Turkiya davlat komandasining formasini eng ko'p kiygan 6-chi futbolchi hisoblanadi. 2008 yillik Yevropa lavha talashish musobaqasida Turkiyaning yarim hal qilg'uch musobaqasiga qatnashida halqaliq rol o'ynagan Arda musobaqa oxirida eng yaxshi 11 to'pchi tizimlikidan o'rin oldi. 2020 yili o'zi yetishgan klub Galatasarayga qaytib keladi va 2022 yili 12 sentabr futbol hayotini oxirlashtirgan bu tillarda dastan kapitan 2023 yili Ayub Spordan mashqovlik yo'lini tanlaydi. 2023 ýyly 24-nji musabaka päslede Eýüp Sportnäk klub taryhynda tunja getim derejeden taşgary komandalar katarygy kirgizip, özüniň futboldaky üstün kabiliýetini ispatlaýdy. Meşgavulluk ve yeni hukuklar. Arda Turan bu muvaffakiyetin 2025 yılı Ukrayna'nın tarihi uzun kulübü Shakhtar Donetsk bilen toktam imzalayır. O günümüzde Avrupa'daki gollu komandalarının birinin beşi de özünün taktika cihetteki talentlerini namayan kılmakta. O Simeone'nin ögengen müdafiye intizamı bilen Barcelona'nın hücum taktikalarını birleştirip zamanvi futbolunun barlık zörür şartlarını meydana ilip gelmekte. Onun hikayesi Bayram Paşa'nın tar koçlarından Kap Nuga, o yerden Avrupa'nın bir çok kulübüne kapitallık kılgan stratejiye ayrılışının hikayesidir. Muhterem anlaşçılar, Arda Turan'ın hikayesi talant kati irade bilen birleşken de nemilerine kolga keltürgeli borudu kalıqını körsüp berdi. O, Türk futboluna dünyayı tanıtkan futbolcılardan biri buluşunu damlaştırmakta. Biz onunla söygü, hürmet ve pekri bilen sallam yollaymış. Programımızda bu şehirde akırlaştırmış. Kengi ketemlik programımızda yeni bir tıllarda da santen erkeçinin hayat hikayesini tanıştırmış.
1: Rekord kuzgan tenterbiyacılarımız.

0: Türkiye Avazı Radyosu tünü günkü kokşaşla bugün mü sizler bilen birge.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emsilerge meşhur nakşçı Zeynep Salih'in oruluşu da bana da söyleyen namlık nakşçını dıktım aksunumuz.

Hürmetli radyonluqçılar, bugünkü mühim haberlerimizin kısqış məzmunları tövendikçe, Trump, Amerika'nın İran bilen boğa vuruşunu intayın tüz sürette ağırlaştırdığı netti. Saqçılar San Diego İslam Merkezdeki kurallıq ucumçılarının öylerden köp miqdarda kural kolu çüşüdü. Birleşik Devletler Teşkilatı Yadro Örgününün başlığı Birleşme Arap Emirliklerdeki bir əsləgi qılınğan uçuqsuz ayırıplan hücumudun kin eğir radiasiya xəvfə qıda qalandudu. Birleşik Devletler Teşkilatı Dokulatçısı İsrailiyyəni pərəstillik tutkullağı qaratqan qopal muameli məsilisi də eğir pərvasızlıq bilən eybildi. Arsenal komandası Manchester City komandasının çempionluq körüşü nəticisi disiz qağandın kin 22 ildin bu yan tunçıq etim Premier Lig'da çempion boldu. Hürmetli radyonluqçılar, bugünkü anlatışlarımız müşiyyada ahırlaştı. Evet, yani oxşuş vaqtda Türkiye rayon karakterlik yenilikla ve dünya vəziyetlik münasibetlik en yeni uçurlarını diqqətinizə sunumuz. Evet, anlatışımızda görüşkücə aman boğaysla, xeyr xoş.

0: başta Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboruva glasot na Turkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.